0: Hallo zusammen, ihr hört Radio Lora, das feministische Radio von Zürich. Und diese Sendung spielen wir euch direkt vom Archiv.
1: Den Almancadan Türkçe'ye çeviri yapmak isteyenler şurada bu aletlerden var. Kimliklerinizle beraber gidip alabilirsiniz onu. Türkçeden Almanca'ya ya da Almanca'dan Türkçe'ye çeviri yapılabiliyor. Liebe Gäste, ich begrüße euch zu unserer Veranstaltung über Care-Arbeit. Wir haben heute zwei Referenten. Eine ist aus der Türkei, das ist Mukaddes Alataş. Sie ist von Diyarbakır. Sie ist Aktivistin, Frauenrechte-Aktivistin, und sie arbeitet auch als Sozialarbeiter dort. Und sie arbeitet so viele Arbeit mit den Frauen. Und Silke Trosch, sie ist aus der Schweiz, eigentlich ursprünglich aus Deutschland. Sie ist Delegierte von Weltfrauenkonferenz. Und ich bin Nergis Kaplan, ich bin heute Moderatorin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn es etwas nicht stimmt. Es tut mir leid jetzt. Und Hakan Gürgen kann für uns heute übersetzen. Ich bedanke mich auch an Hakan. Und ich weiß jetzt nicht genau, kennt ihr Franziska Schutzbach? Sie ist ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Die Erschöpfung der Frauen. Dort, ich möchte nur kurz einen Titel lesen. Care-Arbeit ist Sorgearbeit in Familien und Haushalt. Ungefähr 75% dieser Arbeit wird von der Frauen übernommen. Gleichzeitig sind Frauen zunehmend erwerbstätig. Das führt zu einer Grund der Erschöpfung, weil Frauen eigentlich doppelte Schichten schieben. Aber in der Schweiz, 80% übernehmen diese Care-Arbeit von Frauen. Und sie sagte noch, Care-Arbeit ist das Fundament unserer Wirtschaft. Die Kinder müssen geboren und großgezogen werden. Es muss geputzt und gepflegt werden. Ohne all diese unsichtbare Arbeit würde unser System nicht funktionieren. Der große Teil davon wird gratis und so Frauen erledigt. Und ich möchte zuerst die Wort über Mukaddes Alataş lassen. Wir möchten ein bisschen vergleichen, weil ich ursprünglich aus der Türkei komme und ich kenne dort ein bisschen Frauengeschichten. Und sie arbeitet auch in diesem Bereich und wir können ein bisschen vergleichen, wo steht Türkei und wo steht Europa. Und Mukaddes, hoş geldin. Kann jemand bitte Türe zumachen?
2: Sesim geliyor mu?
1: Evet, geliyor. Hoş geldin Mukaddes.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sözü sana vermek istiyoruz. Açıkçası biraz bize ev içi emekle ilgili bilgilendirebilirsen, oradaki durumla Türkiye'deki durum hakkında bizi birazcık ve dinleyicilerimizi bilgilendirebilirsen çok seviniriz. Ya. Aha. Ondan önce bir duyuru yapmam lazım Mukaddes. Arkadaşlar, Türkçe konuşup da Almancayı çok iyi anlayamayan dinleyicilerimiz için kulaklıklar var. Kulaklıkları Bianca'dan alabilirsiniz. Yalnız kimliğinizi panel bitene kadar Bianca'da bırakacaksınız. Sonra teslim ettiğinizde tekrar alabilirsiniz. Evet Mukaddes, sözü sana bırakıyoruz. Bize biraz ev içi yemekle ilgili bilgi verebilir misin?
2: Evet. Ben burada katılımcıları göremiyorum. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapan bütün ekibe de çok teşekkür ediyorum. Önce kendimi kısa bir tanıtmayla başlamak istiyorum. İsmim Mukaddes Alataş. Uzun süre kadına yönelik şiddet alanında çalışmalar yürütüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında çalışmalar yürütüyorum. Şu an ise yaptığım iş anlamında Rosa Luxemburg Vakfı, Almanya'da olan Rosa Luxemburg Vakfı ile ortaklaşa bir projede çalışıyorum. Bu projenin içeriği de kamu kurumlarda ve STK'larda fiili eşitlik, kadın ve LGBT'lerin fiili eşitliğinin arttırılması projesinde çalışıyorum. Yani aslında bütün yaptığımız konuların, çalışmaların hepsi birbiriyle doğrudan ve direkt ilintili olduğunu söylemek istiyorum. Diyarbakır'da yaşıyorum. Kısaca kendimi böyle tanıtayım. Devam edeyim mi?
1: Biraz bekle Hakan. Hepsi. Tamam, oldu. Devam edebilirsin.
2: Şimdi bugün benim yapacağım sunum, önce bir ekrana yansıtayım, ekranda yansıttığımızı da bir göreyim. Bugün yapacağım sunum kadının görünmeyen emeği ve ev içi emek. Başka bir adıyla ikinci vardiya. Bu kavramlar, ikinci vardiya kavramı sonradan geliştirilen bir kavram. Öncelikle nasıl bir yöntemle ilerleyeceğimi sizinle paylaşmak isterim. Çok isterdim bugün sizlerle o salonda canlı havayı solumayı, sizinle birlikte canlı tartışmayı. Fakat bize başvuruları sürecinde çok sıkıntı çıktı. Çünkü deprem dolayısıyla depremde mağdur olan kişilere öncelik verdiklerinden kaynaklı benim vize işlemimi hızlandıramadım ve gelemedim. Bunu belirtmek isterim. Çeviriyi biraz bekliyorum.
1: Yok, sen tekrar konuşabilirsin çünkü simultana çeviri oldu.
2: Tamam. Kadının görünmeyen emeğini bugün şöyle tartışmak isterim. Ben aslında görünmeyen emek dediğimiz kavramın tarihsel bir sürecine vurgu yapacağım. Daha sonra ne zaman kadının görünmeyen emeği tartışmaları başladı, feminist bakış açısıyla birinci dalga, ikinci dalga feminizmin buralara katkılarını anlatacağım. Birazcık Marksist ideolojideki kadın emeğinin ve ev içi emeği, emek kavramlarını anlatacağım. Kuramlara birazcık değineceğim. Uluslararası sözleşmelerde kadın emeği tartışmaları uluslararası boyutuyla yine kısacık anlatacağım. Daha sonra ise Türkiye'de kadının görünmeyen emeğinde kadın ve erkeğin zaman kavramına biraz vurgu yapacağım. Yani zaman, ne kadar kadın zaman ayırıyor, erkek ne kadar zaman ayırıyor ve Türkiye'deki verilen mücadelelerde ev içerisindeki değişimi, kadın mücadelesine katkıları ve bugün ne boyutta olduğuna vurgu yapacağım. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, soru sormak isterlerse sorularını not alıp bana daha sonra sorabilirler. Zamanı değerlendirme açısından saat şu an 14.18 bizim burada. Yarım saat anlattıktan sonra 15 dakikada soru cevap bölümüne ayırmak istiyorum. Ve başlıyorum. Sesim geliyor galiba.
1: Sesin geliyor, evet.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, çok önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum aslında. Daha doğrusu bugünkü konumuzun olgusunu birazcık sizinle bir sloganla başlamak istiyorum. Şey der ki, Anne Oakley der ki, Annie Oakley diyeyim, işte yabancı dilde nasıl okunduğunda, kadınların kendilerini eve bağlayan zincirleri kırabilmeleri için bu zincirlerin nasıl örüldüğünü anlamak zorundayız diyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Bu işin felsefesine nasıl bakmamız gerektiği bu konuda çok önemli. Şimdi kadın emeğinin tarihçesi sevgili izleyiciler. Kadın emeğinin bir tarihçesi var. Biraz Marksizm'den anlatacağım. Birazcık son 20. yüzyıldaki çalışmalara vurgu yapmak istiyorum. Şimdi kadın emeğini açıklarken bir takım kavramlar kullanılıyor. Bu kavramlardan bir tanesi ataerki kavramı. Ataerki aslında çok günümüzde kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kullanılan çok önemli bir kavramdır. Ataerkiyi feministler topluma kazandırmışlardır. Erkek sisteminin kadın üzerinde kurmuş olduğu hegemonik bir yapıdır ataerkillik. Dolayısıyla ataerkillik beraberinde bir hegemonyayı da getiriyor. Hegemonya ise tamamen erkeklik olgusuyla açığa çıkıyor ki biyolojik değildir hegemonya. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz toplumun yaratmış olduğu eşitsizlik kavramından sonra açığa çıkan bir ilişkidir aslında. Şimdi kadın emeğiyle ilgili kavramlar dedik ya, kadın emeğiyle ilgili kavramlar toplumsal cinsiyet dediğimiz şeylerden sonra açığa çıkıyor. Yani aslında doğuşta herkes kadın veya erkek olarak doğarlar ama toplumun cinslere yüklemiş olduğu kadın dediğin bunu yapar, erkek dediğin bunu yapar. Bu kavram aslında ortaya çıkmasıyla kadın emeğinin ikiye bölünmesi ya da emek kavramının ikiye bölünmesiyle başlıyor. Toplumsal cinsiyet kavramı da toplumsal cinsiyet eşitsizliği de daha çok dünya ölçeğinde söyleyeyim 1970'lere denk geliyor. 1970'lerde tartışılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aslında kadın ve erkeğin gerek toplumsal bir yaşam içerisinde gerekse de emek kavramında bu ilke toplumsal cinsiyet eşitsizliği ikiye bölüyor. Yani feminist kuramcılar derler ki buna bu ayrılık ilkesidir derler. Kadın ve erkeğin bütün yaşam alanlarını ikiye bölen ve ayrılık ilkesi olarak tanımlarlar bunu. Ve bundan sonra aslında görünmeyen emek, yani kadının ürettiği emekle erkeğin ürettiği emeğin ayrışması da oluşuyor. Sadece emek üretiminin dışında birlikte yaşamda da kadın ve erkeğin bütün alanları ayrışıyor. Dolayısıyla görünmeyen emek dediğimiz kavram aslında en fazla hane içerisinde, feministlerin tartıştığı konular en fazla hane içerisinde, ev içerisinde olan bir durum olarak ortaya çıkıyor. Şimdi görünmeyen emek dediğimiz hane içerisinde yaşanılan bütün bunlar temizliktir, yemektir, çamaşırdır, çocukların bakımıdır, yaşlıların bakımıdır. Bir sürü bakım emeğidir görünmeyen emek. Bu yine nasıl ortaya çıkıyor? Cinsiyete dayalı iş bölümü çerçevesinde doğallaştırılıyor. Şöyle oluyor, yani deniliyor ki aslında yemeği en iyi kim yapar? Kadınlar yapar. Ev temizliğini en iyi kim yapar? Kadınlar yapar. Peki ücretlendirildiğinde, yani düşünelim işte Avrupa örneklerini siz vereceksiniz ama ben daha çok Asya ülkelerini ve Türkiye örneklerini vereyim. Pastanelerde paraya dayalı, yani kar getiren durumlarda bu iş bölümünde doğallaştırılmış iş bölümünü erkek ele geçirmiştir. Yani işte pastanelerde ekmeğin üretiminden bütün Türkiye'de fırınların üretiminde, fırınlarda ekmek üretimini tamamen erkekler ele geçirmişlerdir. Çünkü orada bir para değeri vardır. Dolayısıyla kadın için sıkıntılı olan şey cinsiyete dayalı bu iş bölümünde doğallaştırılmış olması, kadın açısından emeğin değersizleştirilmesine kadar gidiliyor. kadınlar için Türkiye'de en fazla çalışma yürüten şeyler vardır, sosyologlar vardır. Denilir ki bu sosyologlar bir sürü çalışmalar yapmışlardır. Ve bu ev içi emek bölümünde aslında gerek ev içi emeğin ayrışmasından tutarım da kamusal alan ve özel alan ayrışması burada başlıyor. Kamusal alan dediğimiz yerde aslında bütün bu emeğin üretimi para değeri olarak açığa çıkıyor. Değerli oluyor çünkü karşılığında para alınıyor. Fakat eve döndüğümüzde bu ev içi emek özel alanda hayata geçtiğinde karşılığı para olmadığı için burada özel alan oluyor. Şimdi bu özel alan beraberinde neyi getiriyor? Özel alan tartışmaları feminist kuramcılara şöyle bir politika da ürettirdi. Özel alan aslında kamusaldır. Yani kadınların evlerde yaşadıkları her türlü gerek işte fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, ev içerisinde üretimden tutalım da her türlü durum aslında özel alan değildir, kamusaldır. Çünkü biraz sonra tekrar geleceğiz. Kadının özel alana hapsedilmesi tamamen politik bir süreçle başlıyor ve devam ediyor. Tamamen ataerkil bir patriarkal yapıyla ortaya çıkıyor ve bunun hepsi ataerkil sistemin kendisini var etme biçimiyle ortaya çıktığı için burası özel alan olarak tabir edilmiyor feminist kuramcılar açısından.

0: ekonomik, kültürel her tür alanda kendilerine var etme mücadeleleri tamamen birinci ve ikinci dalga feminizme denk gelmektedir. Ve bu mücadeleler bunu açığa çıkarmıştır. Ev içi emek tartışmalarında en yoğun tartışma 1960 ve 1970'lerin başında oluyor. Ve buna katkı yapan Kristin Delphi bir baş düşman diye bir kitap çıkarıyor. Baş düşman da diyor ki kapitalizm ve sosyalizm diyor dahil olmak üzere biraz sonra sosyalizmin pratik deneyimlerine de vurgu yapacağım. Bunlar diyor toplumda diyor kadınların karşılıksız emeğine pratikte kadınların karşılıksız emeği açığa çıktı diyor. Burada diyor aslında Delphi diyor ki bu bir sistemdir diyor. Sistemin diyor örgütlenmesidir diyor. Tamamen sistemin örgütlü durumuna da diyor, buna da yeni bir söz, yeni bir kavram açığa çıkarıyorlar. Patriarkal, yani patriarkal dedikleri kavram bir bütünen örgütlenmesidir. Ataerkil sistemin bir bütünen örgütlenmesidir aslında. Kapitalist diyor üretim tarzı ile diyor ortaya çıktı bu örgütlenme tarzı. Yani her ülkede hukuka baktığımızda hukuk yapıcılar ataerkildir. Medya ataerkildir. Medyanın dili ataerkildir. En gelişmiş Avrupa ülkelerine baktığımızda örneğin siyasal anlamda yasa yapıcıların ve meclislerinin ve başkanlarının tamamı aslında temsiliyet anlamında hepsi erkektir. Bütün bunların sistematiği yani örgütlenme halleri erkek olduğu için burada patriarkal dedikleri bir sistem açığa çıkıyor aslında.
1: Mukaddes,
0: Yani
1: mukaddes.
0: ataerkilin örgütlü yapıları diyebiliriz biz bunlara. Bu kavram da 20.
1: Siz
0: yüzyılda
1: gidiyor
0: açığa
1: musun?
0: çıkan bir kavramdır. Ve yine
1: Mukaddes duyuyor
0: birçok Kur'an
1: musun?
0: şunu söylüyor tabii ki
1: Mukaddes.
0: Selma James ve Maria
1: Ya
0: Dalla Costa
1: Mukaddes.
0: ev içi emek ile kapitalist sesim geliyor mu?
1: Birazcık ara verebilir misin? Çünkü tercümede bir sorun oluyor. Yani böyle seri konuştuğun zaman tercüme
0: Tamam,
1: yapmakta
0: tamam.
1: zorlanıyor arkadaş. Birazcık şey yapabilirsen, mola verebilirsen tercüme yapılsın ondan sonra. Aha. Yani bir de kısa, genel olmayan şeylerle diyor. Hani anlatabilirse daha iyi tercüme olabilir ve yabancıların ilgisini de daha iyi çekebilir dedi Hakan arkadaş. Tamam devam edebilirsin sen tekrar ama ara ara
0: Devam
1: mola
0: ediyorum.
1: ver ki tercümeyi
0: Yavaş yavaş
1: yapabilelim.
0: anlatayım o zaman.
1: Tamam,
0: Yavaş yavaş
1: süper.
0: anlatayım. Ben ev içi emeğin ücretlendirilmesi, ev içi emek kavramının aslında kapitalist sistem içerisinde nasıl açığa çıktığının tarihsel bir sürecini anlatmak istedim burada. Yine burada Selma James ve Maria Dalla Costa ev içi emek ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi merkeze alarak analiz ediyorlar. Diyorlar ki ev içi emek için ücret kampanyası o dönemlerde başlatılıyor ve bir sürü aslında kuramcılar ve feminist kuramcılar bu işe kafa yoruyorlar. Diyor ki ev içi emek ücretlendirilirse kapitalizme maliyeti ne olur? Mesela bunun tartışmasını yürütüyorlar. Ev içi emeğin ücretlendirilmesinin kapitalizme maliyetinin çok yüksek olacağından yine kapitalist sistem içerisinde ev içi emeğin kısmen de olsa işte Avrupa gibi ülkelerde kısmen de olsa bazı konularda esneklik gösterdiğini, uluslararası bir takım sözleşmeleri ile biraz ilerledikten sonra anlattığımda göreceksiniz ki çok fazla elde edilen olumlu anlamda elde edilen bir durum olmadığını yavaş yavaş ilerlediğini göreceğiz.
1: Yani burada bir
0: Şimdi
1: mola verebilir misin
0: ev
1: tekrar?
0: içerisinde her
1: Hakan tamam mı? Ha, tamam. Aha. Tamam devam edebilirsin Mukaddes. Arada bir mola ver ki hani kaçırmayalım en azından
0: Tamam,
1: tercümeyi.
0: paragraf paragraf mola veriyorum ben öyleyse.

0: ne kadar aile içinde kalındığını düşünsek de görünmez emek, kadın emeğinin yeniden üretimi, yeniden üretim kavramına da vurgu yapacağım. Yeniden üretim kavramını
1: Duyabiliyor musunuz?
0: Marksist teori diyor ki aslında emek kavramının yeniden üretimi dediğimiz şey bu sistem devam edebilmesi için bazı emeğin yeniden üretmesi lazım. Yani bir işçi, kapitalizm bir işçiyi çalıştıracak, onun için o işçinin de aynı zamanda ev içerisinde normal yaşaması, iyi olması, bütün bunların hepsinin, yani kapitalizm bir işçi yeniden nasıl çalıştıracaksa, ev içi emek de aslında böyle. Ev içi emekte de sürekli bir döngü, sürekli bir devam eden aynı durumların oluşması, bu yeniden üretim anlamına geliyor. Bu da bir kuramdır aslında. Bu da bir felsefedir. Yeniden üretim felsefesidir.
1: Evet, şimdi burada bir mola ver istersen.
0: Verdim.
1: Yani arkadaşın tavsiyesi diyor ki bu zorlu bir hani tercümesi zorlu olan bir sunum. O yüzden
0: Evet, çok zorlu
1: genelden
0: biraz.
1: özele doğru kaydırabilirsen
0: Haklısın.
1: daha iyi olur. Bir de şu tekniği birazcık daha halletmemiz lazım. Bianca, wir haben ich glaube, es kommt nicht so laut. Die. Nein, Kollegen aus der Türkei. Geht es immer? Okay.
2: Muss das sein?
1: Ja. Nein, es muss eigentlich nicht, oder? Sen devam edebilirsin. Almanca tercüme yapılıyor.
0: Şimdi bütün
1: Bir
0: bu
1: söyle.
0: tartışmalar, yani ev içi emek kavramı, ataerkillik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ev içi emeğin değerlendirilmesi, 1970'lerde yoğun bir tartışma yürütülmüştür. Bunun için somut bir takım politikalar da üretilmiştir. Ve buralarda verilen mücadelelerde kimi yerlerde mesela işte Avrupa'da yine söyleyeyim annelik izni, babalık izni, erken emeklilik, nafaka hakları gibi kazanımlar elde edilmiştir. Aslında bunlara paralel olarak en çok da tartışılan konu şu, deniliyor ki bu tartışmalarla birlikte kadınlarla erkekler arasındaki iş bölümü zamanla daha eşit hale gelmiş midir, gelmemiş midir? Temel soru şu da olabilir, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek arasındaki eşitlik ne düzeydedir? Devam ediyorum.
1: Devam edebilirsin.
0: Yine bütün bu tartışmalar ülkeden ülkeye değişmektedir. Neden değişmektedir? Çünkü sosyoekonomik gruplar arasında farklılıklar vardır. Örneğin Türkiye'yi örnek verdiğimde ev içi emek tartışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitsizliği tartışmalarında çok önemli uluslararası yasalara imza atmıştır Türkiye. İstanbul Sözleşmesi denilen bir sözleşmeye imza atmıştır. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin özü ve felsefesi şu, diyor ki bütün kadınların yaşadığı sorunların tamamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği vardır. Siz devlet olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak bir takım etkinlikler yapmanız gerekiyor, eğitimler yapmanız gerekiyor diyor. Türkiye buna imza atmıştır fakat son 20 yıllık hükümetin bütün bu politikalara karşı kendi ideolojisine ters olduğu için İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmıştır. Çünkü Türkiye şu anki iktidarın mantalitesi ve ideolojisinde kadın erkek eşit değildir. Türkiye bu durumda geriye gitmiştir. Yasa değiştirme konusunda Türkiye zorlanmakta ama algı olarak böyle bir politik perspektife sahip olduğunu burada belirtmek gerekiyor. Buna rağmen yine uluslararası sözleşmelerin bir kısmına uymak zorunda kaldığı için değişimleri ben birazdan size anlatacağım. Şimdi yine bir araştırmaya, hepinizi ilgilendiren, salondaki Avrupalı kadınları da ilgilendiren bir araştırma. Küresel ölçekte çalışma çağındaki kadınların %42'si diyor, üstlendikleri ücretsiz bakım sorumlulukları yüzünden ücretli emek gücüne dahil olamıyorlar. Yani diyor ki, dünyada diyor, küresel ölçekte kadınların %42'si diyor, evdeki bakım sorumluluklarını ve ev işini üstlendikleri için emek gücüne dahil olamıyorlar, ücret alamıyorlar. Çok hemen kısaca ve önemli tabii ki 20. yüzyılın başında en önemli kuramı Marksist kuramcılar geliştirmişlerdir. Feminist kuramcılar ise Marksist kuramdan çok fazla beslenmişlerdir bu konuda. Onu belirtmekte fayda var. Marksist kuramcılar derler ki ataerkil bir üretim tarzıdır aslında der. Ataerkil üretim tarzıyla sömürü ilişkisi olarak tanımlar. Yine Engels der ki ataerkil toplumdan kopuş sürecini kadın cinsinin dünya tarihinde yenilgisi olarak kabul etmektedir. Kadınlar diyor, Engels çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki kadınlar
1: Mukaddes, duyuyor musun beni?
0: Tekrar ediyorum. Engels der ki
1: Mukaddes,
0: anaerkil toplumdan,
1: yok ses gitmiyor galiba ya. Ama oradan duymuyor galiba.
0: O kadının yenilgisidir der. Buna dair de yine 20. yüzyılın başlarında
1: duymuyor ama. Mukaddes,
0: özel mülkiyetin kökenine göre üretimin anaerkil dönemlerinde erkeklere oranla daha güçlü olduğunu söyler. Ve burada aslında ailenin özel mülkiyeti ve kökeninde feministler, sosyalistler, solcular, kadın alanında çalışma yürüten herkesin bu alanda çok beslendiğini söylemek çok önemli ve çok kıymetli bir bakış açısı.
1: Mukaddes.
0: Evet.
1: Şimdi birazcık toparlayabilirsen, daha doğrusu başka bir konuşmacımız daha var. Ona da söz hakkı verelim. Çünkü çok fazla bir zamanımız kalmayacak belki. Ondan sonra soru cevap kısmına geleceğiz.
0: Peki. O zaman ben şeye geçeyim dilerseniz. Toparlayayım dediğimde örneklere geçeyim. Çünkü
1: tamam, örneklere geç. Bir 5 dakika falan yeter mi? Ondan sonra zaten sorularla bunu daha fazla belki açıklama olanağı tekrar bulacaksın.
0: Olur. Tamam, ben öyleyse şöyle yapayım. Yani bu emek kavramından şeye geçeyim. Sovyetler Birliği örneğini vereyim mi? Onu tabii siz bilirsiniz. Bunlar ya çok zaman çok kısa aslında.
1: Evet,
0: keşke
1: aynen.
0: Normalde
1: zaman
0: bunlar bir günlük konular.
1: Kısa.
0: Bunlar bir günlük konular
1: Sürekli
0: anlatılabilir ama zaman çok kısa.
1: anlatıyor.
0: Ben dilerseniz bazı önemli şeylere vurgu yaptıktan sonra Türkiye örneğine geçeyim mi, yoksa
1: Evet,
0: soru
1: Türkiye
0: cevap
1: örneğine
0: bölümüyle mi bunu
1: geçebilirsen
0: tamamlayayım?
1: daha iyi olur. Çünkü hani bizim de birazcık amacımız, evet, Türkiye ile buradaki, yani buradaki görünmez ev emeğini birazcık, ev içi emeğini birazcık karşılaştırmak, yani Türkiye örneğine geçebilirsen daha iyi olur bizim için.
0: Tamam, hemen Türkiye örneğine geçeyim. Şimdi Türkiye örneğinde, Türkiye'de de arkadaşlar ev iç emek tartışmaları 1990'larda başladı. Bunun için Türkiye'de uluslararası sözleşmelere imza attı. En önemli, Birleşmiş Milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi, Sedaw Sözleşmesi'ne imza attı. Ve bu sözleşmeden sonra da bütün Avrupa Birliği'ne üyelik başvurularıyla beraber Türkiye'nin yapmış olduğu ev ödevleri vardı. Bu ev ödevlerinde ev içi emeğin görünür kılınması, ev içi emeğin ücretlendirilmesi tartışmaları yapıldı. Şimdi 1995 yılında Pekin'de bir kadın konferansı düzenlendi ve bu kadın konferansına bütün ülkeler katıldı aslında. Burada alınan kararlar, Türkiye dahil, bakın Türkiye, Norveç, Almanya, İsviçre burada var mı yok mu bilemiyorum, ABD gibi bir sürü ülke burada şuna imza attılar. Dediler ki ev içi emeğin ücretlendirilmesi, ev içi emeğin ücretlendirilmesi tartışmalarına imza attılar. Dolayısıyla da hesaplanması nasıl hesaplanılacak, kadınların emeği nasıl görünür hale gelecek diye bir takım tartışmalar yürüttüler. Türkiye'de ise bu meyvelerini 2002 yılında verdi. Çok ağır ilerledi. 2002 yılında Medeni Kanun'un yasallaşmasıyla birlikte mal rejimi olarak imzalandı. Mal rejiminde denildi ki kadınlar ev içi emek ürettikleri için boşandıklarında erkeklerle birlikte yarıya bölünecek. Mal rejiminde buydu. Dolayısıyla bu şöyle bir tartışmayı beraberinde getirdi. Belki İsviçre'de de bu vardır. Erkekler boşandıklarında itiraz ediyorlar. Deniliyor ki bu 2002 Medeni Kanun'dan sonra ben çalıştım, bu evi ben aldım, arabayı ben aldım, şunu şunu ben aldım. Sen evdeydin, ben bunu paylaşmak istemiyorum diyen erkeklerin sayısı çoğaldı mesela Türkiye. Medeni Kanun'da diyor ki, o Pekin'de yapılan sözleşmede Medeni Kanun diyor ki, boşandığınızda mirası eşit paylaşmanız gerekiyor. Çünkü erkek dışarıda çalıştığında emeğinin karşılığını para olarak alıyor. Kadın ise ev içinde emeğinin karşılığını almıyor, görünmüyor. Dolayısıyla mal rejiminde bunu eşitleyelim deniliyor. Burada kadına karşı çok şiddet açığa çıkmaya başladı. Malı paylaşmak istemeyen erkekler kadınlara malı vermek istemediklerinden kadınlar şiddete maruz kaldıklarında şunu söylediler kadınlar. Ben boşanayım da mal istemiyorum gibi şeyler açığa çıkmaya başladı. Sorunlar açığa çıkmaya başladı. Şimdi Türkiye'de yine çalışan kadınlar hane halkı ve ev bakımında gündelik ortalama TÜİK verileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinde kadın ev içinde 4 saat 3 dakika zaman ayırıyorken ev işine erkek 43 dakika ayırıyor. Yine iş gücü araştırmasına ve en son 2022 yılında yapılan araştırmada 15 yaş 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranına baktığımızda %42,8 kadın erkek hepsi. Kadınlarda %26,3, erkeklerde %59,8. Aradaki uçuruma bakarsanız burada yine TÜİK verilerine göre kadının istihdamı erkeğinkinden üçte biri daha az diyebiliriz. Zaman kullanım araştırmasına göre Erkekler günde 53 dakika ayırıyor ev içerisinde, kadınlar ise 4 saat 35 dakika ayırıyor. Bu da
1: Toparlayabilir
0: resmi
1: misin
0: olarak TÜİK
1: mühendis?
0: verileri.
1: Mukaddes, sona gelebilir misin?
0: Sona geliyorum. Böyle bir tabloya bakabilirsiniz. Böyle bir tabloda kadın ve erkeğin ev içindeki emeğin paylaşımı konusunda kırmızılar kadının, maviler erkeğin.
1: Biz göremiyoruz tabii onları. Seni gördüğümüz için sunumu göremiyoruz.
0: Sizinle, siz hiç sunumu görmediniz
1: Senin
0: mi?
1: paylaşman lazımdı. Ondan sonra şey olmadı. Sen ekrana gelince olmadı ikisi birden.
0: Anladım. Hemen ekranı paylaşmamı ister misiniz sizinle?
1: Olur.
0: Evet, yani TÜİK verilerinde ev içi emekte kadınların ev içi emeğinin zaman çizelgesiyle erkek ev içi emeğin zaman çizelgesi arasında çok büyük bir fark vardı. Ben dünyadaki çok gelişmiş ülkelerin şeylerine de baktığımda zaman
1: Verilerine.
0: çizelgesine baktığımda onlarda da aynı şey görülüyordu aslında. Bu da şunu gösteriyor. Yine dediğim gibi kadın ve erkeğin, pardon, ekranım görünüyor mu?
1: Yok, görünmüyor. Sözlü
0: Yok.
1: olarak iletebilirsen
0: Anladım.
1: de olabilir. Yani
0: Baktığımızda ev içi emeğin dünyanın her yerinde aslında erkeklerle kadınlar arasında bir uçurum olduğunu görüyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Ben ekranımı sizinle paylaşamıyorum.
1: tamam.
0: Paylaştığımda dilerseniz soru cevap bölümüne
1: Tamam.
0: geçelim. Sizin
1: Tamam.
0: zaman şeyiniz galiba zaman
1: Evet, zamanımız
0: sıkıntınız
1: biraz
0: var.
1: kısıtlı. Yani başka bir konuşmacımız olduğu için biraz zaman ondan kısıtlı. Ona da şimdi söz hakkı vermek istiyorum. Ondan sonra soru cevap kısmına geçelim. Hepiniz için uygunsa.
0: Ekranı şu an görüyor musunuz?
1: Evet, ekran yok. Ekran hala görünmedi. Ich
0: Anladım.
1: gebe Wort jetzt über Silke. Silke? Und du kannst sprechen. Vielleicht du kannst, liebe Silke, du kannst uns auch ein bisschen die europäische Sicht zeigen. Wie ist das Care-Arbeit hier und was bedeutet für die Frauen, für Gesellschaft und für Wirtschaft und Kapitalismus?
2: Ich habe mir eine Menge Gedanken dazu gemacht. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen dabei, diese Diskussion weiterzutreiben. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob dieser Begriff Care-Arbeit das im Kapitalismus überhaupt trifft. Also weil es wird etwas getrennt von der Frage, also welche Arbeit überhaupt insgesamt von Ausbeutung im Kapitalismus betroffen ist. Aber würde mich auch eure Position dazu interessieren, weil das ist erst so ein erster Gedanke von mir, was ihr dazu meint. Das ist natürlich so, natürlich ist es in der Schweiz so, sie hat das vorhin auch angesprochen mit der Teilzeitarbeit. Also in der Schweiz ist die höchste Teilzeitarbeit auf der Welt. Also und es betrifft vor allen Dingen Frauen. Im Gegensatz zur Türkei war ich jetzt schon etwas erstaunt, wenn ich das richtig gehört habe, sind 20% der Frauen nehmen nur am Arbeitsmarkt teil. Das ist in der Schweiz komplett anders. Es ist 90% und noch höher, aber es sind alles Teilzeitpositionen. Also die Mehrheit davon sind Frauen in Teilzeit. Soll ich langsamer reden?
3: konuşayım dedi. Onun bizimle ilgisi yok. O mukaddesin sunumu. Şey, silkeni konuşmasın.
2: Yani, yep. Also es gibt noch ein Land, wo das so ist, es ist in den Niederlanden und das ist interessant, weil es sind beides Länder, sind hochindustrialisiert, es hat also irgendwie auch etwas damit zu tun. Und vielleicht auch auf den Punkt zu kommen, also sie hat das auch vorhin gesagt auch, dass der Marx und auch der Engels haben sich sehr viel damit beschäftigt und ich denke, dass alle Schritte zur rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau konnten ihre gesellschaftlich bedingte Ungleichheit nicht aufheben. Das, also was ich jetzt zitiere, ist aus dem Buch Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau, heißt das Buch. Und zwar sagt sie, also das von Monika Gärtner-Engel, das ist die Hauptkoordinatorin gewesen und hat diese Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen ins Leben gerufen. Alle Rechte und Freiheiten der Frauen treffen auf gesellschaftliche Verhältnisse, durch die sie bei Bedarf wieder ausgehebelt oder gar in ihr Gegenteil verkehrt werden. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Ich muss langsamer reden. Ja. Ja, okay. Also im Kern heißt das, dass diese Frage, also zum Beispiel von diesem Hausfrauenlohn, das kann man machen und das ist klar, das war über viele Jahre, ist das auch ein Thema gewesen, auch in der kommunistischen Bewegung, dass diese Fragen gar nicht richtig ernst genommen wurden, dass die Frauen natürlich eine Arbeit machen, die nicht bezahlt ist. So weit, so gut, aber sie wird natürlich bezahlt für den also von der Sichtweise des Kapitalismus aus betrachtet, jetzt nicht so von mir aus betrachtet, sondern vom Kapitalist, der sagt, ja, die Arbeit ist bezahlt durch die Reproduktion, da ist dann der Marx drauf eingegangen und der Engels, in dem Moment, wo man sagt, so, der Mann bekommt so und so viel und damit ist diese Reproduktionsarbeit, also dieser Begriff mit der Care-Arbeit, der ist da mit drin, also habe ich das bezahlt. Und das heißt, dass die Frauen auf dieser Logik, wenn du eine Arbeit bekommst, einfach weniger verdienst, weil es könnte ja sein, dass du nicht ständig irgendwie verfügbar bist, weil du müsstest vielleicht dann noch den alten Mann betreuen oder das Kind bekommst und das ist genau die Logik. Und deswegen denke ich, dass zum Beispiel sowas wie diese Hausarbeit, wo ich denke, wir müssen den Kampf darum führen, dass höhere Löhne bezahlt werden. Da draußen steht an einem Zelt vom VPOD, Frauenarbeit ist mehr wert. Das ist natürlich sehr doppeldeutig und das ist aber genau der Kern. Also diese Frage, dass wir um höhere Löhne kämpfen müssen. Und ich denke, jetzt in der Türkei, das ist natürlich fatal, 20% der Frauen, das ist genau der Kern, den ich denke, der aber im Kapitalismus bis zum bestimmten Punkt auch nicht aufzuheben ist. Also, dass es Kindergartenplätze umsonst gibt, dass wir eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich haben und. Das sind, glaube ich, eher so die Ansätze, weil ich befürchte, dass auch wenn der Staat sowas macht wie eine Hausarbeit, dann wird das einfach von dem Lohn woanders wieder abgezogen. Und dann hast du einfach letztendlich das Problem nicht gelöst. Also meine feste Überzeugung davon ist, dass diese Fragen letztendlich tatsächlich nur geklärt werden können, indem diese Wurzel wegkommt. Und das war auch eine Diskussion auf der Weltfrauenkonferenz in Tunesien, im September 2022. Also es heißt nicht, dass man das schon auch machen kann mit so einem Hausfrauenlohn, aber ich bin überzeugt, dann werden sie sich andere Sachen einfallen lassen, um das wieder irgendwo wegzunehmen. Also dieses Ungleichgewicht, was es gibt hier von Mann und Frau, das ist systemimmanent. Ja. Und deswegen denke ich manchmal, es ist vielleicht auch eine Ablenkung von dieser Frage. Aber natürlich muss man das diskutieren, weil das ist ja. diese Kernproblematik, die gibt es. Und du bekommst hinterher, also ich arbeite für eine Gewerkschaft, ich habe ständig diese Lohnauszüge und wenn die Frauen in Rente gehen, das ist fatal. Also du hast hinterher, wenn du immer nur 20-30% gearbeitet hast oder 40 unheimliche Renteneinbußen, was zu einer Altersarmut führt. Also vielleicht so weit. Ja. Wie gesagt, das mit dieser Care-Arbeit würde mich noch interessieren, wenn es da von euch Gedanken zu gibt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dieser Begriff auch etwas verwischt, aber ja, weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch eine Idee, das ist erst so meine erste Idee dazu.
1: Vielleicht wir können Fragerunde schon anfangen. Hat jemand eine Frage an Nukatis oder an Silke? Dann können wir vielleicht über Lösungen sprechen, über unsere Zukunft sprechen. Was für eine Lösungen oder was erwarten wir von der Gesellschaft, von der Stadt? Ja.
2: Gibt es irgendwie ein Saalmikrofon oder wollen wir rumgehen?
1: Ja, wir haben schon ein Mikrofon, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt.
2: Ich kann ja mal rumgehen.
1: Ja. Silke, du kannst Havin geben. Sie kann mit dem Mikrofon schon gehen. Hä? Ja. Du kannst die Damen. Ja. Havin, gesehen? Eigentlich, ich habe schon gelesen, es gibt zwei Möglichkeiten, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es funktioniert oder nicht. Eine sagte, ja, die Care-Arbeit kann man, wie heißt das? Ich sage auf der Türkisch, er kann schon übersetzen, kollektivleşmesi lazım, yani ev içi şeyin, emeğin kollektivleşmesi. Der zweite ist auch Erwartung von uns, dass diese Care-Arbeit, natürlich, das muss nicht die Frauen zu machen, das ist, Männer können auch das machen, aber sie brauchen auch Unterstützung, spielt keine Rolle, ob Männer oder Frauen machen, sie brauchen wirklich Unterstützung von der Stadt. Wenn die Frauen diese Care-Arbeit machen oder Männer, sie arbeiten Teilzeit und sie bekommen weniger AHV, sie bekommen weniger Pensionskasse und später, wenn sie in die Rente gehen, natürlich, sie bekommen auch wenig Geld oder Rentegeld. Das ist auch ein Problem und das ist auch große Belastung für die Stadt, oder? Ich gebe ein Beispiel. Ich habe einen Klienten, ich arbeite ab und zu als Übersetzerin, mein anderer Beruf. Und er ist über 80 Jahre alt. Und er konnte nicht allein, er hat mit seiner Tochter gelebt, aber seine Tochter hat auch eine Beeinträchtigung. Und später, sie mussten ihn in Pflegeheim schicken. Und wegen administrativen Sachen, ich war beschäftigt und er muss 7.000 Franken pro Monat für diese Pflegeheim bezahlen. Er hat eigentlich ihre Kinder und er hat nur 1.500 Franken Rente. Sie sichern diese Rente von diesem Pflegegeld. Und später, es bleibt noch 5.500 Franken Rest. Und dieser Rest übernimmt Ergänzungsleistung und Sozialdienst. Eigentlich, wenn jemand für ihn zu Hause schaut, zum Beispiel seine Tochter, sie bekommt kein Geld von der Stadt. Sie bekommen schon, aber das ist so wenig. Sie können ihr Leben nicht mit diesem Geld bringen, oder? Und deswegen, sie machen das nicht und sie arbeiten schon. Aber wenn die Stadt diese 5.000 Franken mindestens für seine Tochter geben, für diese Pflege, vielleicht er kann schon sich wohlfühlen oder ja, sie kann auch nicht draußen arbeiten gehen, weil er keine Deutschkenntnisse, so wenig Deutschkenntnisse hätte und er war in der Pflegeheim. Er hat sich auch zurückgezogen von der Gesellschaft. Er konnte mit den anderen nicht kommunizieren. Das ist eine große psychische Belastung auch für ihn. Nur ein kleines Beispiel, das ich schon begegnet habe. Und was denkst du, Silke, für diese Lösung?
2: Also du sprichst ja die Kollektivierung an von der ganzen Arbeit. Ja. Und das ist genau das, wo der Kapitalist ja im Moment kein Interesse daran. Und aber das ist ein wesentlicher Punkt, wo ich auch manchmal gedacht habe, auch mit diesem, also ein Beispiel mit diesem Hausfrauenlohn. Eigentlich werden die Frauen ja noch dazu verdammt, wieder zu Hause zu bleiben,
1: ja,
2: und genau das zu lösen, wo ich so denke, nee, das kann es echt nicht sein. Also ja, natürlich muss sich jede Frau jetzt selber entscheiden, ob sie das will. Aber die Mehrheit der Frauen, mit denen ich spreche, die sagen, nee, ich will selber auch arbeiten und ich oder meine Sachen ja machen. Und die Frage ist, muss ich eigentlich, deswegen sage ich 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Lohnausgleich und solche Fragen wie Wäsche waschen. Also ich stelle mir ein ganz anderes System vor, wo sowas überhaupt nicht mehr sein müsste, dass jemand isoliert ist. Das sind gesellschaftliche Aufgaben, aber die werden ganz sicher im Kapitalismus so nicht gelöst, weil es ist genau dieser Punkt. Das ist echt so am billigsten. Und ja, ich denke, das ist eine Kernfrage.
1: Ja.
2: Absolut, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, ja, wie kommen wir da hin. Und manchmal sind bestimmte Ansätze an Forderungen, die führen dann eigentlich in die Irre, weil sie dann wegrutschen von dem, wo wir hinwollen.
1: Mhm. Ja.

0: Hallo, vielleicht du kannst ein bisschen laut sprechen.
1: Ohne Mikrofon. Oder nimmst du das?
0: Oder willst du das nehmen?
1: Nimm doch das. Warte mal, vielleicht kriegst du Bianca. Nee. Ist die Batterie leer wahrscheinlich?
2: Eins, zwei, drei. Jetzt ist gerade. Ist, glaube ich, jetzt zu laut, oder?
0: Ja.
2: Ist gut. Also ja, ich denke, es gibt schon so ein paar Fragen. Also die eine Frage ist eben, wer soll die Hausarbeit bezahlen? Ist gut. Also wer soll die Hausarbeit bezahlen? Also ich denke, im Kapitalismus eben, der Lohn ist ja, wird bezahlt, um die ganzen Reproduktionskosten zu bezahlen. Also damit der Kapitalist ja wieder eine Arbeitskraft zur Verfügung hat. Dazu gehört irgendwie Kinder produzieren, Wäsche waschen, so dass der Arbeitende wieder fürs Kapital zur Verfügung steht, oder? Das ja, an beide. Also eben, dass die Arbeitskraft ja wieder zur Verfügung stellt, ist ja dafür wird der Lohn bezahlt und damit ja auch die Reproduktionskosten. Das heißt, wenn jetzt die Hausarbeit ja bezahlt würde zusätzlich, dann ist der Kapitalist ja nicht bereit, irgendwie plötzlich das Doppelte an Geld auszugeben, sondern eben er würde ja dann einen anderen Lohn einfach kürzen, beziehungsweise man müsste vielleicht das Dreifache an Steuern bezahlen und hätte wieder gleich viel. Also das ist so, glaube ich, ein bisschen die Krux. Darum ist schon die Frage, also wenn wir Verbesserungen wollen, jetzt diese ökonomischen, dann ist es die grundsätzliche Frage, dass wir darum kämpfen müssen im Betrieb, um höhere Löhne, um bessere Renten, dass es eben nicht so einen Unterschied gibt, ob ich jetzt mein Leben lang Vollzeit gearbeitet habe oder Teilzeit gearbeitet habe oder ob ich ein Kind gehabt habe. Das muss ja, ist also die Frage vom Kampf um höhere Löhne und höhere Renten, die für alle gut sind, oder? Und also wenn man jetzt letzte Woche die NZZ gelesen hat, oder auch andere Zeitungen war es auch drin, war die Frage, plötzlich wir sollen bis 70 arbeiten, also jetzt wurde das Rentenalter 65 für die Frauen eingeführt und jetzt kommen sie schon mit dem Rentenalter 70, weil das Kapital viel zu wenig Arbeitskräfte hier in der Schweiz hat. Und ein Teil von den Forderungen vom Arbeitgeberverband war eben der massive Ausbau von dieser ganzen Care-Arbeit, Kinderbetreuung, Krankenpflege und so weiter, wo Leute organisiert werden sollen, die bezahlt diese Arbeit machen. Was eben auch aufzeigt, wenn es im Interesse vom Kapital ist, wenn sie Arbeitskräfte brauchen, dann tun sie auch bezahlen. Also ich denke, es ist eine ähnliche Frage wie 1910 herum, wo die Arbeiter in schlechtesten Wohnverhältnissen gelebt haben, wo das Wasser dreckig war, die Leute krank waren und sie nicht mehr richtig gesund zur Arbeit konnten. Also die Kapitalisten haben gemerkt, nur wenn die Arbeitskraft gesund ist und wieder fit an die Arbeit kann, dann können sie auch ihren Gewinn herausholen, woraufhin ganz viele Siedlungen 1920 umher entstanden sind, mit guten Wohnungen und so weiter. Oder auch die Neubauten, die ganzen neuen Häuser haben jetzt alle zwei Toiletten, nicht mehr eine. Das ist, damit du am Morgen früh nicht mehr 5 Minuten warten musst, bis du aufs Toilette kannst, sondern dass du an der Arbeit eben mehr Zeit hast, um zu arbeiten. Also es geht ihnen... Es geht ihnen nicht um das Wohl der Menschen, sondern es geht ihnen immer um ihren Profit. Und ich glaube, darum ist die Frage, es ist irgendwie den Kampf, den wir um höhere Löhne führen müssen, auf der einen Seite, und die andere Frage dieser gesellschaftlichen Veränderung von Mann und Frau ist, denke ich, auch die Grundlage in dieser Gesellschaft, die wir verändern müssen. Also wir müssen für eine andere Gesellschaft kämpfen.
0: Danke schön, Flo. Und möchte noch jemand Ihre Meinung zu sagen?
1: Ja, ich denke, natürlich hast du recht, aber natürlich ist auch die andere. Es gibt auch Punkte, wo sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen. Jahrelang war das ja überhaupt nicht, auch nicht in einer, sag ich mal, auch in der linken kommunistischen Bewegung überhaupt nicht ein Thema, weil man sich nur darauf fokussiert hat, auf diese Frage Ausbeutung und diesen Begriff von der Reproduktion, der war überhaupt nicht mehr in den Köpfen. Und von daher ist natürlich so eine Diskussion mit dieser Care-Arbeit, das überhaupt mal an das Tageslicht zu rücken und zu sagen, wir müssen daran, das ist enorm wichtig und dass überhaupt so eine Veranstaltung hier stattfindet und sich mit diesem Thema beschäftigt, muss mir das ja erstmal klar machen und auch, ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil dieser ganzen Frauenbewegung, sich genau auch diese Forderungen zu stellen und da müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn jetzt wirklich dahin, also ja, weil nicht jede Frau wird mir zustimmen und sagen, ja, wir brauchen ein anderes System.
0: Ja, genau.
1: Also was, ja.
0: Ja, wie ich auch von Katja erfahren habe, dass dieses Thema ist seit den 70er Jahren schon günstig und wir kämpfen immer dafür. Mukaddes, ich möchte die letzte Worte auch über Mukaddes geben. Vielleicht sie kann auch über die Lösungen und Erwartungen sprechen. Mukaddes?
3: Dinliyorum. Duyuyorum sizi.
0: Tamam. Mukaddes, biz de biraz kendi aramızda konuştuk. Burada konuştuk. Yani hani özellikle kadın hareketinin bu konuda daha çok mücadele etmesi gerektiğini söyledik ve yani sistemin bir şekilde bu ev içi emeği ücretlendirmesi gerektiğinden bahsettik. Peki sen ne öneriyorsun ya da senin görüşün nedir? Yani nasıl çözülebilir bu durum?
3: Ben buradaki mücadele eden kadınların somut önerilerini sizinle paylaşayım. Şimdi ev içeme sigorta talebi öneriyorlar. Sigorta talebinde şöyle öneriyorlar aslında. Bu yine uluslararası çalışmalarda da diğer ülkeler de bunu öneriyor. Diyor ki ev içi emek milli gelire %25 katkı sunuyormuş. Birçok ülkede böyle. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun asgari ücretle ücretlendirilmesi, yani milli gelirin kadınların ürettiği emek %75 devlet buradan vergi alıyor. Yani %25'lik bir karla devlet kar elde ediyor. Dolayısıyla deniliyor ki kadınların asgari ücretle ev içi emeğin ücretlendirilmesi, mal rejimi eşitliği diyor mesela. Evliliklerde mal rejimi önemlidir. Çünkü şey diyor, kadınlar mal rejiminde eşit haklara sahip değiller. Kadınların önerileri, Türkiye'deki söyleyeyim, boşanmada nafaka düzenlenmesi olması gerekiyor diyor. Nafaka dediğimiz şey, hani erkek çalışıyorsa kadına nafaka vermesi manasında değil. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı kadınlar üretim içerisine giremiyorlar. Üretimde söz sahibi olamadıkları için boşandıklarında da boşta kalabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir nafaka öneriyor ki bunu mesela İsviçre bu uygulamayı yapıyor. Bir de mesela diyor ki cinsiyete dayalı yıpranma payı vardır diyor. Erken emeklilik hakkı olsun diyor. Yine bütün uluslarda şöyle bir şey yapıyorlar. Kadınların erkeklerden 3 ya da 5 yıl daha erken emekli olma durumları var. Bu kadınlar buna itiraz ediyor. Diyor ki bu yeterli değil. Erken yıpranma payı mesela 3 yıl ya da 5 yıldır Türkiye'de 5 yıl, İsviçre'de ne kadar bilmiyorum, kadınlar erkeklerden daha erken emekli olma. ILO sözleşmesi vardır mesela. ILO sözleşmesinde kadınla erkek arasında 5 yıl vardır. Türkiye'deki kadınlar buna itiraz ediyor. Diyor ki zaten ev içi emekte zaten toplumsal yaşamda çok yıprandığımız için bu sayı biraz daha şeyde yukarıda tutulabilir deniliyor. Bir de tabii ki görünmeyen emek tartışmaları önemli midir değil midir, bunlar tartışılıyor. Bazı feminist gruplar şunu söylüyorlar. Ev içi emeğin ücretlendirilmesi dediğimizde kadınların eve gönderilip sosyal yaşamı sürekli evde geçen olur. Yani kadınları eve hapsetme olur ki bu mücadele aslında tek şu değildir. Bu emeğin parasallaştırılması. Bu mücadele tek bu değildir. Bu mücadele eşitlik mücadelesidir. Toplumsal yaşamın eşitlenmesi mücadelesidir. Para tek başına bunun karşılığı değildir ve yeterli değildir diye bu sözünüze bu kadar la cevap vereyim.
4: Peki Mukaddes, bir şeyi sormak istiyorum. Yakın zamanda bir deprem yaşadınız orada. Tabii bu depremle biraz günlük yaşam alt üst oldu. Peki bu depremin oradaki yaşayanlara getirdiği zorluklar, özellikle kadınlara getirdiği zorluklar üzerinde bundan sonraki süreç hakkında kısa bir bahsetmen mümkün mü?
3: Kısaca tabii ki bu çok bence de önemli bir konu. Biz dedik ya toplumsal cinsiyet rolleri, şimdi orada dinleyici konuklarımız derler ki kadın da bu işi yapabilir, erkek de bu işi yapabilir. Kültürel olarak her toplumun kendi kültürel dokuları ve yapıları vardır. Ben Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye'de çok büyük oranda yapılan araştırmalar dahil toplumsal cinsiyet rollerinde işler çok ayrışmıştır. Kadının işiyle erkeğin işi birbirinden çok ayrılmıştır. Şimdi gelelim deprem bölgesine. Deprem bölgesinde de 10 tane il etkilenmiştir. Bu 10 ilde büyük çoğunluğu çadırlara göç etmişlerdir. Çadırlar ve konteynerlarda yine kadının işi, temizlik, çocuk bakımı, yemek yapmak, o çadırın içini düzenlemek. Aynı zamanda korunaksız bir yer olduğu için kadınlar tekrar ev içi emeği çadırlara götürmüşlerdir. Ve bu inanılmaz zor bir sürece girmiştir kadınların durumu. Bu da ayrı bir aslında, bu da bu toplumun gerçekliği mi diyelim. Tam da işte tartıştığımız konular bunlar. Kadınların hayatı çok zorlamıştır, kadınları çok zorlamıştır. Kadınlar suya erişimden tutalım, temizliğe erişime varana kadar, hijyene erişime varana kadar çadırlarda çok zorlanmaktalar. Bu da bir ev içi emeği göstermektedir aslında. Ev içi emeğin çadırlara taşınması, çadır içi emeğe dönüşmüştür.
4: Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Yani eğer duyduklarım yanlış değilse, orada evde çalışanlar için devlet tarafından belli bir ücretlendirme yapıldı. Öyle bir şey var mı Türkiye'de?
3: Neyi anlamadım, pardon?
4: Evdeki işleri, daha doğrusu daha çok kadınlar yaptığı için, kadınlar için bir ücret belirlenmiş. Öyle bir şey var mı?
3: Hayır, öyle bir şey yok. Yani ev içi emekte ücretlendirme Türkiye'de söz konusu değil. Hı hı. Sadece işte o Pekin Sözleşmesi'nden sonra mal rejimi ne yansıdı bu? Mal rejimi dediğimiz şey 2002'de, 2002'den sonra edinilen mallar eşit şekilde kadın ve erkeğin olarak boşanmalarda da böyle şey oldu, organize edildi, yasallaştırıldı. Sadece oradaki imza atılan sözleşmeye bu anlamda uyuldu. Onun dışında ev içi emeğin hala roller olarak kadının olduğunu, kadının yürütmesi gerektiğini, ayrıca mesela diyelim ki işsizlik araştırmalarında da ev kadını deniliyor. Ev kadınının işsiz olmadığı istatistiklere yerleşiyor ama bunun karşılığında bir ücret alıyor mu? Bir karşılığında bir ücret almadığı, fakat işsiz olarak da görülmediği bir durum yaşanıyor burada.
4: Hakan, Türkçe konuşmaya devam edebilir miyim?
5: Ama senin sorunla belli olmayan, sen deprem bölgesindeki kadınlara bir ödeme, ek ödeme yapıldı mı diye sordun.
4: Evet, sonra
5: ama
4: da...
5: Ama
4: şeyde galiba bir anlaşılmazlık olmuş. Mesela deprem bölgesindeki kadınlara ayrıyeten bir ödeme yapılıyor mu?
3: Hayır. Kadınlara... Ayrıyeten kadın oldukları için deprem bölgesinde kadınların ev içinde çadırlarda sorumlu oldukları için ekstra bir ödeme yapılmıyor ama hane başına aile olarak, o da işte kimin kim orada erkektir ya da hanede kim varsa onlara bir seferliğine mahsus bir ödeme yapılıyor. Evi yıkılanlara mesela ya da işte 10 bin lira bir ödeme yapıldı deprem bölgelerinde. Evi yıkılanlara 10 bin lira. Ama bugün buradaki kira gerçekliğine baktığımızda birçok şey kirası 10 bin lira. Yani bir evin kirası kadar ödeme yapıldı diyebiliriz.
4: Wir haben noch 5 Minuten. Hat jemand noch Frage an Mukates oder an Silke? Oder möchte jemand etwas sagen? Dann, Mukaddes, çok teşekkür ederiz bugünkü katılımın için, bugünkü sunumun için.
3: Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir zaman diliminde, evet. Aslında ben birazcık olayın felsefesine girdim. Pratiklere çok zaman yetmedi. Evet. Ayrıca işte İsviçreli konuşmacımızı da hiç dinleyemedim, anlayamadım. Daha doğrusu dinledim, anlayamadım. Evet. Çok isterdim anlamayı, oradaki deneyimleri. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki sefere yüz yüze ve daha uzun uzun konuşuruz. Yani bir bütünen dünya genelinden tutalım, Türkiye deneyimine varana kadar zamanımız olur ve ayrıntılı tartışma yürütürüz. Teşekkür ediyorum herkese.
4: Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Silke, möchtest du am Schluss etwas sagen? Oder? Okay, vielleicht wir können dir letztes Mal etwas sagen. Das ist wir können die Frauen an die Frauenstreittag einladen. Am 14. Juni.
1: Ja.
4: Unser nächster Frauenkampftag ist am 14. Juni. Es gibt viele Aktionen in der Schweiz und ja, wir freuen uns auf die große Mitmachung. Ja, dann. Männer, ich weiß es nicht genau, bei uns schon in Kanton Aargau schon. Ja, aber nur beim Fest, ich glaube beim Demo. Demo auch nicht, aber beim Fest sie können. Ja.
6: Hallo.
4: Hallo.
6: Die Männer können sich für Soli-Arbeit anmelden. Das heißt Kinderbetreuung, Nahrung zur Verfügung stellen und verteilen. Also die Hintergrundarbeit, die auch gebraucht wird, um eine Demonstration durchzuführen, können sie im Hintergrund leisten, aber nicht an der Front stehen. Also, die Männer dürfen sehr gerne Unterstützung anbieten und Soli-Arbeit leisten. Also Nahrung anbieten, Kinderbetreuung und. Alles, was im Hintergrund gebraucht wird, damit dann die Frauen und also Finta-Personen demonstrieren können, aber nicht an der Front.
4: Ja. Am 14. Juni.
6: Ja, genau.
4: Ja, genau. Genau. Ja. Wir haben
7: genau,
4: so Nahrung,
7: Kinderbetreuung,
4: Hintergrundarbeit.
7: Danke schön
4: für deine Ergänzung. Ich habe schon vergessen. Danke schön für Ihre Mitmachung und für Ihre Teilnehmung und wir sehen uns wieder einmal. Teşekkürler katılımınız için. Başka bir panelde görüşmek üzere.
6: Teşekkürler.

Ben Cihan Elmer, burası Radyolara 97.5'te her zaman olduğu gibi yeni bir Fısıltıdan Çığlığa programıyla karşınızdayım. Bugün, evet, Mayıs ayının son haftasındayız. Daha önce başladığımız Mayıs ayı şehitlerini anma programını bugün de sürdüreceğiz. Bugün Haki Karel'in hikayesiyle sizlerin karşısında olacağız. Haki'yi anlatacağız. Daha sonra Mayıs ayını bitireceğiz. Mayıs'ın kızıllarıyla Haziran'a merhaba diyeceğiz. Avrupa ve Orta Doğu içinde önemli bir ay. Birçok devrimci organizasyonun, kurumlarının, programlarının olduğu bir ay. Çok kısa bir Haki için bir giriş yapalım. Daha sonra başlayalım.

Evet, Karadenizli bir devrimci olan Haki Karayel'in Alaaddin Kaplan tarafından katledilmesinin üzerinden tam 48 yıl geçti. 1950 yılında Ordu Ulubeyşe'sinde doğan Karer liseyi burada bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bölümünü kazanarak Ankara'ya yerleşti. Lise yıllarından itibaren devrimci mücadelenin içinde yer alan Karer, Ankara'da kaldığı sırada PKK lideri Abdullah Öcalan ve PKK öncü kadrolarından Ali Haydar Kaytan ile tanıştıktan sonra Kürtler ve Kürdistan'ın özgürlük mücadelesine Kürtlerle beraber Kürdistan'ın özgürlük mücadelesine katıldı. Okulunu yarıda bırakan Karer, Kürdistan'a geçerek mücadelesinin örgütlenmesine yer aldı. 1975 yılında önce Elihe, ardından Doğu Beyazıt'a geçerek, 1976 yılında ise Adana'ya, ardından da Antep'e yani Diyarbakır'a gitti. Burada Kürt halkının özgürlük mücadelesi için çalışmalar yürüten Karer, 18 Mayıs 1977'de Alaaddin Kapa'nın haince saldırısında yaşamını yitirdi. Karer, memleketi Ordu Ulubeyşe'sinde bulunan köyünde toprağa verildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın partileşme kararında benim gizli ruhumdur dediği Haki Karar'e atfetti. Nitekim Karar, PKK'nin kurucu kadrolarının örgütlenmesinde etkili bir rol oynamıştı. PKK'nin öncü kadrolarından Mazlum'dan bunu oturduk. Haki arkadaş bana 4 saat grubun görüşlerini anlattı. Bitirince söylediklerinin hepsine katılıyorum dedim ve apacı olduğum sözleriyle anlatıyordu. Çalışma yürüttüğü her bölgede özgürlük mücadelesinin temellerinin atılmasında büyük rol oynadı Haki Karar. Karadenizli bir devrimci olarak Kürt halkının mücadelesinin bugünlere gelmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye devriminin Kürdistan'ın ve Kürt halkının özgürlüğünden geçtiğine inanan Karar, halklar arasında köprü oluşturdu. Onun ardından binlerce Türkiye'li devrimci Kürt halkının özgürlük mücadelesine katıldı. O dönem Dilok'ta dokundu birçok insan ölümünden etkilenirken binlerce Kürt çocuklarına Haki ismini vererek Karar'ı Kürt halkının kalbinde ölümsüzleştirdi.

Hakikaren Kürdistan devriminin Türkiye ve Orta Doğu'daki halk devrimlerinin kilidi olduğuna inandığını söyleyen Abdullah Öcalan, onun bu inancı aslında Kürdistan'da olmadığı halde onu erken Kürdistan'da mücadele vermeye götürdü. Bu konuda proletarya enternasyonalizminin canlı bir sembolüydü. Bir proleter devrimcinin eğer şartlar gerekli kılıyorsa ezilen her halkın mücadelesi içinde yer alacağı kendi pratiğiyle kanıtladı. Ezilen ulus içinde sosyal şövenizmle, ezilen ulus içindeki dar görüşlü milliyetçinin yenilgiye uğratılmasında tavrı belirleyici oldu. Bu konuda attığı adımlar gerek ülkemizde ve gerekse Türkiye'de ürünlerini vermeye devam ediyor. Kürdistan, Türkiye ve giderek Orta Doğu halklarının devrimci mücadelesi hakkında görüşleri bugün daha geniş ellerde ve maddi bir güç halinde hepimize yol gösteriyor ifadelerini kullanmıştı. Hakikarer, daha çok mücadelenin ilk bilinç tohumlarının serpildiği en zor dönemin direnişçi kişiliğidir. Eylem ve örgütlülüğün geliştiği bir ortamda şehitlik mertebesine ulaşmak daha kolaydır ama henüz bilince ilk düşünce serpildiğinde kimsenin yanından geçmediği bir dava için ölmek insan olmadaki ölçütün zirvesidir. Sömürgecilikten, sosyal şövenizmden, reformist küçük burjuva milliyetçiliği ve yerli gericilikten kaynaklanan her türlü olumsuzluğun kol gezdiği bir ülkede ve böyle bir dönemde şehit düşmesi, onun gerek Pekin'in doğuşundaki ve gerekse ulusal direniş tarihindeki yerini çok büyük kılar. Onun anısına bağlılığın tarihsel bir anlamı vardır. Görülecektir ki daha sonraki büyük gelişmelerin nedeni de bu anıya bağlı kalınarak gereklerin yapılmasıdır. Bu anlamda o çokça sözü edilen "Yoldaş anısına sonuna kadar bağlı kalacağız" sloganı en derin biçimiyle Haki Yoldaş'ın anısına bağlılıkla gerçekleştirilmiştir. Partileşme kararı ve politik eyleme kalkışın Hakikaren'in anısına bağlılığının sonucu olarak geliştiğini vurgulayan Öcalan, devamında direnmek Kürdistan'da o zamana kadar pek az değer verilen bir yaşam biçimiydi. Eğer bu direnişin anlamına layık olmayan sınırlı bir sapma dahi olsaydı, en soysuz gelişmelerden birisi de PKK tarafından yaşanacaktı. Bunun engellenmesi için tüm beyin ve yürek ayağa kalkmış ve gerekeni yapmıştır. Bu anlamda Haki Yoldaş, Kürdistanlı olmadığı halde kimsenin Kürdistan'a yanaşmaya dahi cesaret edemediği bir dönemde kan vermenin büyük örneğini sunarak, ardından Kürdistanlı birçok insana ülkeler için ölmesinin bilmenin zorunlu bir görev olduğunu dayatmıştır. PKK hareketinin bugüne ulaşan gelişiminde aynı bağlılık ve kararların yaşatılması ve bunların gereklerinin hayata geçirilmesi bir karakter haline gelmiştir. Mücadele her dönemde bu karakterin güçlü itişiyle ileri doğru atak yapmış ve toplumu saran her türlü gerici ve köhneşmiş anlayış ve değerler bu temelde işlemez hale getirilmiştir. Haki Karar Yoldaş'ın Kürdistan'ın bağımsızlığı için ileri atılarak ölümü göze alan proleter direnişçiliği, nasıl ki bağımsızlık düşüncesinin dalga dalga ülkeye yayılmasını sağlamış ve uğruna kan vermeyi kutsal bir görev olarak dayatmışsa, daha sonraki gelişmeler için de aynı şeyler geçerlidir. Karadenizli bir devrimciyi anarken, başka bir devrimci müzisyenin şarkılarıyla 49. katledilişin yıl dönümünde Haki'ye Kazım Koyuncu'nun Dido parçasından uzanıyoruz.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız sizden taraf. Evet, Mayıslar bizim için hakilerden, kaypa kayalardan, denizlerden ibaret. Programın girişinde söylemiştik, tekrar söyleyelim. Devrimin Yılmaz bekçilerinden usanmaz savaşlarını anarken şair ceketli çocuktan uzanıyoruz. Haki gibi büyük bir Karadenizli devrimciyi 49. ölüm yıldönümünde anarken Kazım Koyuncu ile devam ediyoruz. Şair ceketli çocuktan militan duruşlu bir devrimciye gitsin. Kazım Koyuncu'dan Hoşça Kal parçası, tabii ki Haki Karar için.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Radyo Lora'da fısıltılarınızın çalığa dönüşmesi için bir program daha yaptık. Umarım keyif almışsınızdır. Mayıs ayı boyunca kuşkusuz Mayıs ayı şehitlerine ayırdık programı. Umarım anılarını güzel bir şekilde sizlere taşıyabilmişizdir. Umarım anılarına büyük bir bağlılıkla yolumuza devam ederiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek kalın, dayanışma ve sağlıcakla.